0: Kutu çalmayı kira mı?
1: Sanay? Biz görüyoruz baba.
0: I got me, thank you.